Katalanca kariyerin nimane Katar aykuya, Leonisia Julia hancava zatlen.